Hiç ardına bakmadın. Karanlığa gömüldüm, bir kıvılcım yakmadın. Ya ölüyorum dedim be, onu bile tatmadın. Sana söylenecek sözüm kalmadı. Dost olalım, can olalım, kavuşalım istedim. Şiirler yazdım sana, şarkılar besteledim. Yaptığın yanlışları bir bir listeledim. İki satır yazacak yerde kalmadı. Bedenin

0: Saatler asırlaşır geçmeyi bilmez. Kabarır duygularım dinmeyi bilmez. Kendimle savaşırım gece olur.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Kendimle savaşırım gece olur.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde, barınağım.

öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: Benim kespin nerede la abi?
1: Dedi var.
0: Nasıl mı diyorsun?
1: Dedi var.
0: Çarptın mı?
1: Vallahi mi dedi ya? Onda dedi var, bende de var.
0: Çarp dedi.
1: Vallahi çarptı.
0: Dediydi biliyor musun?
1: Çabiye koymuş.
2: 100.5 sizin radyonuz.
1: Güzel kardeşim, beni soldan indirir misin? Ben çarpmadım.

Yemin etmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: Yetmiş bir efem.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 yaşlı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
4: Spor.
3: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: Yetmiş bir efem.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
4: Spor.
3: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım, hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır, bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneybatısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 efendim.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 efendim.

alışamaz. Bir rüzgar eser, hasretini bedenime taşırım. Ben demiştim ya yokluğum.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Böyle kader. 71
2: efendim.
3: Bayramın berekesini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
2: Yetmiş bir efem.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
4: Spor.
3: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Hayırdır kardeşla bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
1: Neyse boşver.

0: etmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: %1 tabii.

0: Ya pardon. Biraz önceki şarkıyı tekrar açar mısın?
1: Aç lan, aç aç. Aç lan aç. Açalım
2: bunu. 100 dolu tabii. Sizin radyonuz.
3: Yapanla bebeğim.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.
3: Haber.
4: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de gerçekleştirdiği operasyonda kırmızı bültenle aranan 10 DEAŞ'lı yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bayram döneminde oluşacak yoğunluğu karşılamak amacıyla hava yollarımız operasyonel planlamalarını yaptı. Hava yolu taşımacılarımız tarafından 21 Mayıs 3 Haziran döneminde iç ve dış hatlarda toplam 1506 ilave uçuş planlandı dedi. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, genel merkezde yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi kapalı grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı seçildi. Makine ve kimya endüstrisi son bir haftada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne muhtelif miktar ve çapta silah ve mühimmatla yerli savunma sanayine yedek parça, ekipman ve silah sistemi teslimatlarını gerçekleştirdi.
5: Spor.
4: Antalya'da oynanan 64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Tümosan Konyaspor'u 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, şimdi 100. yıl ruhumuzu 120. yılımızda da sürdürmek için hep beraber bir mücadeleye başlıyoruz. Sayın Ali Koç'a, Sayın Hakan Safi'ye çağrımdır. Gelin yönetimde beraber olalım. Hep birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyalım. Camiamızın her bir ferdine çağrımdır. Bu seneye hep beraber damga vuralım dedi. Euroleague Final Four yarı finalinde Valencia Basket'te Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçta yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21'de Atina'da oynanacak.
5: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak dışında kalan bölgelerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney batısıyla Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve Bursa'nın güneyi ve Bilecik çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: 21회다.
1: Bayramın berekesini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.

0: 71 FM.
1: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
0: 71 FM.

0: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71, şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

0: 105.5 sizin radyonuz.
1: Bu hallere düşecek adam değildim. Her zorluğa göğüs gerdim. Sana yenildim.

0: 94.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

Saygıdeğer müziksever dinleyicilerim, 25 yıllık müzik hayatımda yaptığım beste ve güftelerimin en güzellerinden 10 tanesini bu kasette Özer Kardeşler firmasına Hakkı Bulut Klasikleri ismi altında hem de canlı olarak yeniden okudum. Özer kasetçilik firması dışında çıkabilecek herhangi bir Hakkı Bulut resitali ya da Hakkı Bulut Klasikleri bilinmeli ki korsandır. En derin saygılarımla.

yaşananları. Ama ben bir şeyi asla unutmadım. Unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir.

gözlerimi sen ağlat. Dertten derde beni at. Sen düşmansın yerdeyiz. Boşa gönül verdim sana. Nereden düştüm ben sevdama? Anladım ki zalim bana. Sen zalarsın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayramın bereketini müşterilerinizle paylaşmanın en güzel yolu şimdi Radyo 71'de. Siz de bayram tebriğinizi tüm Kırıkkale'ye duyurmak istiyorsanız hemen yerinizi ayırtın. Mağazanızın, işletmenizin ya da markanızın bayram mesajı Radyo 71 farkıyla binlerce kişiye ulaşsın. Detaylı bilgi için 0318 212 1999 veya WhatsApp 0545 840 4887. Radyo 71. Şehrin sesi, bayramın neşesi.
1: 71 FM.

gittin, bende gözlerin kaldı. İki yağmur damlası, iki mavi ayrılık. Gittin, şimdi yangınlar kaldı. İki yaralı yürek, iki sevdalı çığlık. Al, al götür beni. Dolu dizgin sevdalara. Al, al götür beni aydınlık sabahlara. Artık sensiz yaşayamam. Al götür beni o masum günahlara. Al götür. Al.

0: reclam.
1: Profit de rádio 90.3.

özgürce sevdam gibiydin. Alıyordum yüreğime, kopuyordum memleket memleket. Geceliğin yolda yürürken boş bir tenekeye tekme atıyordum, kulakların çınlasın diye. Buharlanmış cam arardım adını yazmak için. Ayrı ayrı sokaklara, ayrı ayrı caddelere, ayrı ayrı şehirlere. Adını ulaşılmamış dağların zirvesine yazmak geliyordu içimden. Küçücük bir böcek, yırtıcı bir hayvanla paylaşmak geçiyordu sevgim içimden. Sen benim özgürce sevdam gibiydin. Alıyordum yüreğime, kopuyordum memleket memleket. Sen benim özgürce sevdam gibiydin bir zaman.

rüyalarıma, nefesimi doluyorsun. Seninle başlıyor gelecek, seninle doğuyor güneş. Lakin sensizlikten, yalnızlıktan, hasretinden ağlamak geliyor içimden. Gözlerinden inci inci yaş oluyor, akıyorsun. Bir sigara yakıyorum mehtaba karşı efkardan. Ateşi senden, yanan ben, kül olan, duman olan yine ben.

Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma, mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

Nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar?

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

yanım. Bugün belgeli geçer, dayan bebeğim, dayan bebeğim.